düşmanda, bu düşmana da. Kahramaniyat da gelek ki mazına aş, kurdu Kurdistan era. Uşme forte nu, esik ut vizyana nu da. Demek şunu dedişin, gerekem gelek. Bekev nevedon zeda, o an doza da bernedin. Zilan, eri zilan.

0: Merhaba Bekri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kırım nasıl akım kapıcı çay kusisi. Bela kıda hap çay hoş bu kirmeye de çöke. Haydi kırım haydi.
2: La bela çiriyani ma hap çay. Kalesi ve gıhı gıhı.
3: La ya çiriyi la. Çayeli adına, gher çayeli adıkum. Ve tadzuk ha. Şuf şunları.

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu gridana wan bir reberti u gele fara ezbe strani juan ra

0: Rouge, rouge, rouge. Mon Dieu.
1: Konuşalım.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo eleve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve seven geseri memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina sevece seve kalatine çen sale kabı gice seri penanı darayı. Tırra ve kol ezeri hurbu kute peşi aşarı ve hamayı. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermayı. Sev yek saat emrin be çenti.

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bidulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu gridana wan bir ribertiye u gele xoran ezbe strani juan ra

Baş Kurdu Kurdistan era. Uşma forte nu. Eşi kut vizyana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekam gellek. Bir kevne bit.

0: Franchement, mon rouge. Non, non, non.
1: Baba, ben önce müsaade isterim.
2: Robo! Oğlun öldü!
1: Ne?
2: Oğlun öldü!

Gelen azim malem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malem harap.

Helveste jidiliyen cenga azadiya ra şirin birindar Bazen de kafesa hesini da girti Bidilu bir yara wana mezin Behesta evine wan u giridana wan bir ribertiye u gelih varan

Gelik hudar, gelik azadi khaz. De helbestu da haftini mede, yek kısa ilmi, kısa zanayı, yek kısa nühteyn din. Zor beviste, gigaba gelime ev guhdar kirin, jihab dıpırsın, lewd naba zamani mekevi, be ahaftin, zor başı.

Ey evina dilimin Roniya çavimin Mündiriya tekinde Kes kuy soru deramın.

ve mağmur heyecanı. Bakın ya dediler işaret edesler, kuşum edin, dersim acil, cüm edersim acorin. Nedir şeyleri bize vererek kamerun üstünü yeke kurmaca, yeke acemme yeke. Allah'ın sülası bir açımını cem yandan ziydi tırken mi diyeke, ben de rağı çabı gülle biz mi teyli çapıl bireyce porkeşe ne hakkın dile. Gerdemler acıda kondarayan tabi çartıl ya bilir misin aşka faizli bir vermir antara değerdir bazı bir adı fırıkken mi nefes ehvabi dina varış gülya. Mesel kadar tavan dedi ki Rami Şan'ı gildi ve Levi Şekir'in yanına dey ve Ahmet ile terzeydi hakimi. Şemli edi Arabi halukat dedi geldin ey kapkap geber kuhara le kerem kim geli yaban oldu no çıkavurin. Mücid ve tereddütünüz bağırı kuvvet yapşamına hiyalu kımakin rüke vaydil. Vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil. Rasu be rabina bay kur bay şer kur bay der bir çep rasme tegmine azel şumine cem yan gazi acem memdiye kapın zira ve çepin zire forkeşi nab kandile gerden zire panani doktora ki devlet ecve datı ya çanta ki destana kut ya hiyal o hama kader mere kader de kul atemle ceme be zalim etsin zani kello vesmin eferidi rabim şemine kalı kalı cehdele meleme. Hak salimi tamam ezi heysir, abdal eli der imanı faviyette megel o ve ismin emri de sehvavidin avarış gülya. Müsef kuda tavan dedi kim Rami Şan'a gildi megul ya nâve vahmet ili terzi edi hakim işemli edi arabi leye kerem kim. Le arabi nizan müsül ve terezü terez bağı rakı edip semi da khiyal ve ismin emri derdi kulbu khiyal ve cehidu khemme vaydil. Ah vaydil dil vaydil. Ben kulama isteydim.

Gelik hudar, gelik azadi khaz. Da helbest u da khaftini mede, yek kise ilmi, kise zanayi u yek kise nühteyn din. Zor beviste, gigaba gelime ev guhdar kirin, jihar vipirsin, lewd naba zmani mekevi, be axaftin, zor başi.